0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hakikaten bizi fermerlerimizi kalı karşı gerek. Şu fermerler yerlerde bol vakandan giyin. Traktörçü bulan kuzupayanı kadar aşık etti. Hazır Lübay kışlarda traktörçü birinci falan da durup da hazır. Bana yollarda korup kalamız. Keçesi karanlığı şu bazen kar birisi getirirken buladı. Danını yakıp yakırağı borkası traktör buladı o şey. Tur birisi paktasıyan var yana. Ahırki birisi yolu bir çekesmen bir çekesi barıp kaptırdı başı hazırı. İç vakam beyni uzun işi de bu. Ne tilişkede bir zinay var. Tilişkedeli gibi. Bar, şapırlar var uruğamasın da. Ne bir şey yana değil. Kap kara bir nasıl getirdi de. Şu tütünden tanıp kalas traktörlükini. Sekin abdon kısa yana tuman yol görünmeydi. Bir metren görünmeydi. Lekin miyi koyup getirdi de. Tahminen hedef kadar oradaydı. Tahminen. Keti yaptı min bir ağa. Bitti o şirakasını abdon kılı ottuk. Otsa ki ne denli bilinçli aldığını farlarım çıralarım yonma yaptı da. Umuman akümülatör ligaretten yok oydu. Şu malımcı rolü yam yok oydu ya. Bir rol keti yaptı. Kar. Tört de presi pakta bile. O şen tanı aldım da bugün körgende soruştum. Sizi soradım. Ağaylı sen sekir aldı yani yolda. Abdon kılışken koymayasınız. Hep bir tumanda kıyılıp gittik. Bu tört de presi pakta bile hak et edin. Pakta zot git edin. Bu kanakta bu tumanda korangada çıralar izi olmasa kendisi. Ne mi oldu yani hacı veyke? Bu yoldan yürür biz organım gittik yalnız. 17. salbadan ki çapke burulama kılabıza ottu dedi. Niye? Bu asana kadar ha? Ha uyuyunu kanak da varsa ya. Kelerden 6. tuttan ki çapke burulama uyumuz dedi. Çıklar salbadan ki kanap tahmini heyde etti bunlar. O da yıldızlar ki kanap heyde kendi. Yani o şundan bir basıysa bunu uğradı. Trasistlerimiz hakikaten bir. Hala günüma dedi. Hehehe. Talakli.
0: Hangi ama? Ustaları.

Dada keladi hozir. Dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing. Qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan o'q seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yürüp esle kuluşum ya sabah Gaplarına koşulaman düşünmesem ha Sen sebeple keçelere uklamasam ha Uykusura baktlı yürüşüm ya sebepsen Kalbimde bol

0: suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, kuchi giyinsa sal tarbiyalab qo'ysang bo'lmaydimi? Kechasi bilan uvullagan. Senin bechira ashulla mashqini to'xtatishga majbur bo'ldi.
3: Kechirasan, lekin sani sening birinchi bo'lib boshlagan.
2: Voy, men tushunmadim, Nazo.
3: Mayli de, aslizoda. Sen kimmidir boshiga pomidor otibsanmi?
2: Ha, sen ham bildingmi shuni?
3: Ha, voy, buni hamma bildi-ku.
2: O'zi ham hammaning og'zida shu gap jonga tegdi boru.
3: Shuchi bilasan, men bitta narsaga tushunmayman, aslizoda. Sen unga pomidor otgan bo'lsang, nega uni boshlarida g'urrollar paydo bo'lgan?
2: Otgan pomidorim bonka dedi, Nazo.
3: Ha.
1: Ikki dugona.

0: kompyuter yonyapti. Hammasi yonyapti.
1: Yaxshi, yaxshi yonyaptimi?
0: Zo'r rahmat.
2: Uying yonyapti.
1: Sen bu yerda nima qilyapsan? Choyxonada uying yonsa.
2: Tur, yugur.
1: Tur,
2: tur, yugur.

0: radiosu da.
1: Adviyeler Kuhanası.
2: Erkin Usmanov. Tumşuk. İşten kaçıyor kendim. Karasam yol çekkesinde ikide şirakay vigitçe muşlaş yaptı. Atraf dolu adam. Lekin hiç kim mık etmeydi. Çıdayı almadım. Yaşı olurak kişiye yüzlendim. Ajratıp koysak bular mı da amaki? Nima deysiz?
3: Koysanki ciyen.
2: Kul silte demek. O zingi alakası yok nersege tumşuğunu sıkıp nima kılasan? Hafsalam pırıp olup çekkerakta turgan kozaynakli yigitge yakınlaştım. Ja, çatak bolup tuka ha brother. Yürüyün ajratıp koyamız. Kozaynakli yigit menge bu cinni mi ya sağ mı degende karak koydu da mıngırladı. Nima kılasız aralaşıp. Undan ko'ra maza qilib tomosha qilmaysizmi? Tekin tomosha, naq videoning o'ziku. Tarvuzim qo'ltig'imdan tushib, narroqqa o'tdim. Shu payt ko'chani kesib o'tib kelayotgan militsionerga ko'zim tushib qoldi. Yugurib oldiga bordim. Anavi yerda mushlashyapti, dedim shoshilib. Bir-birlarini bir nima qilib qo'yishlari mumkin.
4: O yer menga qarashli emas, dedi militsioner bosh chayqab. Men ko'chaning anavi tomondagi jamoat tartibiga javob beraman. Keyin sizga ham har baloga tumshug'ingizni suqmasligingizni maslahat beraman.
2: Bo'shashib yana orqaga qaytdim. Qarasam mushtlashayotgan yigitchalarning biri yo'q, ikkinchisi balchiqqa belanib ariqda yotibdi. Shu payt tez yordam mashinasi ko'rindi.
3: Hoy, hoy to'xta, anavi yerda mushtlash bo'ldi,
2: dedim hovliqib. Bittasi yaralanib ariqda yotibdi.
5: Biz to'g'ri xonaga shoshtiribmiz, dedi oq xalatli juvon oynadan mo'ralab. Innan keyin ariqda yotganlarga milisaning mashinasi xizmat qiladi, yaxshi yigit.
2: Nima qilishimni bilmay yana orqaga qaytdim. Kimdir chaqirganday bo'ldi, qarasam ariqda yotgan boya yigitcha.
6: Ney! Bratan, ney!
2: G'ildiradi u qo'lini cho'zib.
6: Ja, qizil ekansiz, ey! Nima qilasiz o'shalarga yalinib? Undan ko'ra qo'limdan tortib yuborsangiz-chi?
2: Yigitchani ariqdan tortib chiqardim. U esa birdan meni quchoqlab oldi.
6: Bratta, lekin-chi, siz haqiqiy inson ekansiz. Inson, keling, bir to'p qo'yaya.
2: Yigitchi yorilib, shib ketgan lablarini cho'zdi. Dimog'imga gup etdi vinoning qolansi hidi urildi. Ko'nglim behuzur bo'lib, uni nari tardim.
5: He, nariroq boring, dedim asablarim qaqshab.
6: Bratta,
5: hali sizam menga qo'l cho'zyapsizmi? Dedi yigitchaning vajohati o'zgarib.
6: Menchimi?
2: Men qo'lidan chiqmoqchi bo'lib, yigitchani turtib yuborgandim. Ikkovimiz tiyg'onib ariq yiqildik. Yigitcha og'zi burni loy, so'kinib yotibdi. Men esa tumshug'im yorilgan, egni boshim balchiqqa belangan holda ariqda emaklab chiqib kelar ekanman. Atrofga qaradim. Ariqning ikki tomoni yana hangoma talab tomoshabinlarga to'la edi.